0: Nerelerden gelen var. Başka bir yabancı yanlış yapsa Türklerden biliyorlar. Yani çok Türk var derler biliyorsun. 350 bin, 400 bin Türk var. O yüzden yani şimdilik idare ediyoruz bakayım ne zamana kadar.
1: Ne var ne yok? Ne var ne yok?